Sing ono hang biso ngarepi welas iki masyo ta samudro sun arungi. Sing ono hang biso batesi welas iki masyo il-